Gendimen. Gendimen burani min gowandi. Demandi folani min jiggaani. Gendimen ko leydi ndibri duwanaani. Gendimen ko galle baba senuskaani. Mo darani galle bamu mahi fili jelliti mbaadi mum manore mawde wodal dum gel bel sindi galle bam ha winde yewnde roni dum maadi yani wonti baade ngore musnde.

Seviye. En var telefon bile veledi. Ne bakli den ne fungul eden jara e sengu dimmo he. Godo kodam mi non wite ho kelefa. Hay huni dum hodra ka do sunu tay wana gedal. Holingal hen ko yowel. Mi hori do mi do xarije to giyaya bonnani mbolo braal bonnani.

Hey! Kutengeng! Daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, da